0: çarte, çene buri.
1: Sezonun sponsoruya Ekovudi. Bu ne brivi? Ekoloji urat subtahis saremonto da samşeneblo masale biz nömer birveli importiori sakartveloşi. Telefoni, ori ormutta şuidi ormutta otxiyotta ori. Web gördi, ekovud.gr.

0: çarte, çöne buri.
1: Çöne buris eterşia.
2: Eterşia.
1: Oriyata siyane bis hidi.